İran azim malım harap. Ey dilbera gerdan latif, ve nazika kamet elif, kamet ji reyhana hafif, ve İran azim malım harap. Ey dilbera gerdan zucac, ve nazika misle zucac, kamet ji reyhana kraç, ve İran azim malım harap. Ey dilbera kamet misal, ve nazika dile hijar, deş kendine girin batal, ve İran azim malım harap. Ey dilbere, vey dilbere, feryad ji deste keseri, avek ji ava kevseri, veyran ezim malım harap.

0: Je me rouge. Mon dame.
1: Çekip konuş oğlum.
2: Babana ne önce müsaade isterim?
1: Robo! Oğlun oldu!
2: Ne?
1: Oğlun oldu!

Dişlerine götmere serhede zozana zozani sarın tenay. Gerdene eli fenani gerdene kaza epoze peçüke fenani nükredi kevo ele ve tenike fenani kağıt edese katıbay. Tili peçi fenani hemra kalama eti serbi keve seven geseri memkane sonra spine minane fincane feyfurine. Mina sevece seve kalatine çen sale kabı gice seri penanı darayı. Tırra ve kol ezeri hurbu kutu peşyan şare ve hamayı. Suret etel ya mı kalışine hine bu nesru sermayı. Sed yek saat emrin be çenti.

gezim malım harap. Ey dilbera gerden zucac, ve nazika misle zucac. Kamet ji reyhana kraç, veyran ezim malım harap. Ey dilbera kamet misal, ve nazika dile hijar. Deş kendine girin batal, veyran ezim malım harap. Ey dilbere, vey dilbere, feryad ji deste keseri, avek ji ava kevseri, veyran ezim malım harap.

0: Franchement, mon rouge. Mon banner.
1: Konuş oğlum.
2: Baba lan önce müsaade isterim.
1: Robo! Oğlun oldu!
2: Ne?
1: Oğlun oldu!

0: Selamünaleyküm abi.
1: Hoş geldin Bekri. Nasılsın?
0: Nasılsın?
1: Bekri.
0: Efendim.
1: Dayanım. Kırın da sakın kapıcı çay kuzisi. Bela kıda hap çay hoş bu kirliğe de çöpki. Haydi kırın haydi.
2: La bela çiriyani ma hap çay. Kalisi uy gıhı gıhı.
3: La ya çiriyi la. Çayli adına, gher çayli adıkum. Ente zhugha. Şuf şunun

Baş Kurdu Kurdistan'ı ra. Uşme forte nu. Eşek ut vizyana nu da. Demek şunu dedişin.

evin adili min, Roniya çavi min. Min biriya tekirli, kes kuysun deramın.

böyle içip kendi desteydi. Mene hum khari gaddare böyle içip kendi desteydi.

Gelen azim malım harap. Ey dilbera gerdan latif, vey nazika kamet elif, kamet ji reyhana hafif, veyran azim malım harap. Ey dilbera gerdan zucac, vey nazika misle zucac, kamet ji reyhana kraç, veyran azim malım harap. Ey dilbera kamet misal, vey nazika dile hijar, deş kendine girin batal, veyran azim malım harap. Ey dilbere, vey dilbere, feryad ji deste keseri, avek ji ava kevseri, veyran azim malım harap.

0: Franchement, pour rouge. Mon bonheur.
1: Çekip konuşalım.
2: Baba lan önce müsaade isterim.
1: Robo! Oğlun öldü!
2: Ne?
1: Oğlun öldü!

0: abi.
1: Kaç kaldın Bekri? Nasılsın?
0: Yorgun.
1: Bekri.
0: Efendim.
1: Dayanı. Kule plaza akım kapıcayın ki akı sisi. Bela kıda hakçı çayın koç bu kirmende çöpki. Haydi kirem haydi.
2: La bela kirivani ma hakçayın. Kalesi ve gıhı gıhı.
3: La ya kirivi la. Çayeli adına, gher çayeli adıkum. Ente zhugha, şuf şlon.

0: Rouge, rouge, rouge. Mon bonheur.
1: Babana
2: ne önce demişler misterim?
1: Robo! Oğlun oldu!
2: Ne?
1: Oğlun oldu!

0: Merhaba Bekri.
1: Selamun aleyküm abi.
0: Hoş geldin Bekri. Nasılsın?
1: Nasılsın?
0: Bekri.
1: Efendim.
0: Tayyara. Kule de sakın kapıca içi akısisi. Bila kadar hatı çayı koç bu kirli de çirki. Haydi kirim haydi.
2: La bile kirirani ma harcayı. Kalesi ve gıhı o gıhı var.
3: La ya kirli bile. Çayli adına, gher çayli adkum. Enta zhugha, şuf şlon

0: Sabaha ne iş eteyi? Az eser birinci çek.
1: Ana çıma ulo reta kavini gotin biter nabe. Mişter goti yek sergirare, sergirare.
0: Dudur kutu paçayı kodat kıtıldıra siyare dişiti başta galaj mırteji. Hama azarım zeser birinci çekim. Makarız ite.
1: Keçe binave ilahi azete bidim ber buksa azete bina anayinim ha.
0: Mister go birinci yani birinci.
1: Kaça mister go ser kadar Ali ser kadar. Go te da ke be wi ser eta.
0: Ama vallahi ze ser birinci çek.
1: Te ser birinci çek. Eke ko be bide. Da.
0: Bu beyle.
1: Da har.
0: Da cuma abi.
1: Ha bat na ko. Ama çun bir iş ke ta.
0: O da cuma abi. Karda ka va bini ce.
1: Vallahi sana kesim.
0: Em şey şemsetin azlarım. Ebu Avid bana harbiniz.
1: Bir berdana atla bizlarım. Dehar.
2: Ya bana hafdu berden ve nel hafkinin emri emiş kaderi az emir işkeye o binim.